Şimdi sanır konuşmuyor. Bir yaklaşan mekanasını proje bırakın.